babanı kandır. Anam dinden razı. Bir elinde cura, çal vura vura. Küçük hanım geliyor, bel kıra kıra.

Ama çattım çatmayı. Çağırın gelsin Fatma'yı. Fatma'm nereden öğrendin?